0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıtı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, 103.6 Radyo Light Nergis'te Çay Saati'ne hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de sizlere güzel konular hazırladım. Bizi dinlemekten sakın ayrılmayın. Tüm programı dinlerseniz eğer değişik bilgilere ve güzel tavsiyelere dahil olmuş olacaksınız. Evet, müzik arası vermeden önce bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızı ve mail adresimizi vereyim hemen. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Tekrarlıyorum, telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Evet, gelsin bakalım bir müzik arası.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Her zamanki gibi hikayemizi sizler için hazırladım. Bugün de tekrar yeni bir hikayeyle karşınızdayım sevgili dinleyenler. Bugün sizlere iki tane hikaye okuyacağım. Onlardan bir tanesi inanıyor musun? Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için berbere gider ve kendisiyle ilgilenen berberle koyu bir sohbete başlar. Pek çok konu üzerinde konuştuktan sonra birden Allah'la ilgili bir konu açılır. Berber, "Bak beyefendi, ben senin bahsettiğin Allah'ın varlığına inanmıyorum." Adam, "Peki neden böyle diyorsun?" Berber, "Bunu açıklamak çok kolay. Bunu görmek için dışarı çıkmalısın. Lütfen bana söyler misin? Allah var olsaydı bu kadar çok sorunlu, sıkıntılı, hasta insan olur muydu? Terk edilmiş çocuklar olur muydu? Eğer Allah olsaydı kimse acı çekmez, birbirini üzmezdi. Allah var olsaydı böylesi şeylere fırsat vermezdi." Adam bir an durdu ve düşündü. Ama gereksiz bir tartışmaya girmek istemediği için cevap vermedi. Berber işini bitirdikten sonra adam ücretini ödeyip dışarıya çıktı. Tam o esnada caddede uzun saçlı ve sakallı bir adam gördü. Adam bu kadar dağınık göründüğüne göre belki tıraş olmayalı uzun zaman geçmişti. Adam berber dükkanına geri döndü. "Biliyor musun ne var? Bence berber diye bir şey yok." Berber, "Bu nasıl olabilir ki? Ben buradayım ve ben bir berberim." Adam, "Hayır yok. Çünkü olsaydı caddede yürüyen uzun saçlı ve sakallı adamlar olmazdı." Berber, "Berber diye bir şey var ama insanlar bana gelmiyorlarsa ben ne yapabilirim ki?" Adam, "Kesinlikle doğru. İşin püf noktası burası. Allah var ama insanlar ona yönelmiyorsa bu ona yönelmeyenlerin tercihi. İşte dünyada bu kadar çok acı ve keder olmasının sebebi." Evet, tam 12'den vurmuş aslında. Gerçekten güzel bir konu. Biz var olduğuna inanmıyoruz. Sadece beklentilerimiz oluyor ama Tanrı'ya gitmekte geri kalabiliyoruz maalesef. Diğer hikayemizin konusu da yılan ile yapılan anlaşma. Bir adam yılanla çok iyi bir anlaşma yapmıştı. Elbette bu yazılı bir anlaşma değildi ama yine de bir anlaşmaydı. Adam her gün yılana bir tas süt ikram ediyor, yılan da ağzıyla getirdiği küçük bir altını süt kabının yanına bırakıyordu. Bu durum aylarca bu şekilde devam etti. Günlerden bir gün adam hastalandı, yorgan döşek yatmaya başladı. Oğluna da yılanla yaptıkları anlaşmayı sürdürmesini tembihledi. Birkaç gün bu anlaşmayı sürdüren açgözlü oğlu, yılanın bir hazineye sahip olduğunu düşündü. Bu hazinenin tamamına sahip olmak istedi, yılanı takip etti. Yılan bir mağaraya giriyordu, sonra da ağzından bir altınla çıkıyordu. Yılanı öldürerek hazinenin hepsine sahip olacağını düşündü. Bir sopa alarak yılana saldırdı. Yılan çevik bir hareketle bu saldırıdan kurtuldu. Ancak bu sırada kuyruğunu kaybetmişti. Can havliyle gencin bacağına saldırdı ve onu zehirledi. Olanlara çok üzülen baba açgözlü oğluna kızdı. Tekrar anlaşmayı sürdürmek istedi. Yılana bu durumu belirtti. Yılan şu karşılığı verdi: "Bende bu kuyruk acısı, sende bu evlat acısı olduğu sürece hiçbir şey eskisi gibi olmaz." Bu da farklı bir açıdan bakılmış bir hikaye. Evet, güzel iki tane hikaye dinlediniz sevgili dinleyenler. Nergis'te Çay Saati programı devam ediyor. Şimdi tekrar güzel bir müzikle ara verelim. Ardından da sağlık bilgimizle kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz.

Evet, hemen sağlık bilgisi konumuza geçebiliriz sevgili dinleyenler. Bugünkü sağlık konusu kronik yorgunluk neden kaynaklanır? Etrafıma baktığımda sürekli insanların yorgun olduğunu, tükenmiş olduğunu, isteksiz olduğunu görüyorum. Belki sizler de etrafınızdaki kişileri böyle görüyor olabilirsiniz. Hatta bazen ben kendim için bile böyle söylüyorum. Kendimin çok yorgun olduğunu, sürekli yorgun hissettiğimi düşünüyorum. Ve böyle düşününce de aklıma kronik yorgunluğun nedenini araştırmak geldi. Bakalım kronik yorgunluğun nedenleri nelerdir veya biz bu kronik yorgunluğu nasıl atlatabiliriz? Bazılarımız için mevsim ne olursa olsun günler sanki sırtlarında bir çuval taş ile yokuş çıkmaya benziyor. Her gün yorgunluk içinde geçiyor ve ne kadar dinlenirlerse dinlensinler bir türlü kendilerine gelemiyorlar. Sabahları zor uyanıyor ve güne hızlı bir başlangıç yapabilmek için kahve veya sigara gibi uyarıcılara ihtiyaç duyuyorlar. Kas ağrıları, uyku bozuklukları, zihinsel performansın bozulması, alerji ve boğaz yanması bu tabloya eşlik eden belirtilerin başında geliyor. Bu koşullar altında günümüz yaşamının yüksek beklentilerine yetişebilmek için olağanüstü çaba harcamalarına rağmen içinde bulundukları durumdan tatmin olmadıkları için bir de depresyon ve anksiyete ile uğraşmak zorunda kalıyorlar. Bugün kronik yorgunluk sendromu olarak adlandırdığımız bu tablonun altında çok sayıda nedenin yattığı düşünülmekte. Ancak bu kadar farklı nedenin ortak kesişim alanı olarak hücrelerin enerji kullanımındaki zorluğunu görebiliriz. Bu zorlu temelde iki ana başlık altında ele alabiliriz. Kronik yorgunluk sendromunun temelleri nelerdir ve nedenleri nelerdir? Hücreye gelen oksijenin gıdaların ve yardımcı maddelerin yetersizliği ve hücre içi enerji santrallerinin zorlanması bizim temel yorgunluk nedenlerimizden bir tanesidir. Atık maddelerin atılımındaki zorluklar ve hücrelerin içinde bulunduğu temel maddenin atıklarla yığınlanması. Birçok kişi stres ve kronik yorgunluk sendromunda yüksek miktarlarda kahve ve şekere daha çok ağırlık vermektedir. Kısa dönemde bunlar enerji sağlasalar da aşırı miktarda kafein ve rafine karbonhidratlar kronik yorgunluğu ağırlaştırabilir. Bunun sonucunda baş ağrıları, aşırı uyarılmalar ve gerginlikler. Konsantrasyon sorunları ortaya çıkabilir. Stres ve yorgunluk döneminde kan glikozunu dengelemek daha zor olduğu için rafine karbonhidratların alımını azaltmak çok önemlidir. Bu durum kan şekerinin aşırı miktarda oynamasına ve şeker düzeylerinin düşmesine neden olur. Kronik yorgunluk sendromunun altında yatan temel nedenler. Odaklar ve bozucu alanlar. Bağırsak bakteri dengesinin bozulması. Bağışıklık sistemi bozuklukları ve alerjiler. Ağır metal ve kimyasal toksit yüklemeler. Kronik virüs enfeksiyonları. Toplam stres yükü. Elektromanyetik alanlar. Ancak planlı ve hedefe yönelik detoks programları ile bağ dokusu ve temel maddeyi arındırabiliriz. Bunun için ilgili yığınlanmanın olduğu bölgeleri belirleyip bunları lokal noktalara ulaşana kadar temizlemeliyiz. Sağlık içinde bir yaşam ancak hücrelerimizin temiz ve sağlıklı bir ortamda var olabilmeleriyle mümkündür. Bedenimizin kaynaklarını tamamen tüketmeden ne kadar verimli kullanabilirsek yaşamımızdan o kadar keyif alabiliriz. Yani bugünkü başarılarımızın ve deneyimlerimizin tadını çıkartmak için de enerjimizin kalması gerekir. Unutmayalım, yaşam sağlıklı ve dengeli bir akıl, beden, ruh bütünlüğü içinde çok zevkli bir serüvendir. Evet, sağlık bilgimizden de bugünlük bu kadar. Gerçekten çok yorgun hissetmemizin nedenleri vücudumuza gereksiz yere aldığımız toksinlerden de kaynaklanabiliyor. Bu kronik yorgunluğu atlatmanın en güzel yararı sabahları ve akşamları güzel bir yürüyüş yapmaktır bence. Kendimizi daha iyi zinde hissedeceğiz. Aynı zamanda yürüyüş yaptığımız için de kan dolaşımımız hızlanacağı için vücudumuza daha çok enerji salgılayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de en azından da olsa yarım saat bir yürüyüş yapabiliriz. Evet, şimdi sağlık bilgimizden bugünlük bu kadar. Birazdan devam edeceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.

Genç bir adam annesinin ve babasının isteği üzerine o yıl Texas Üniversitesi'nde öğrenime başlayacaktır. Ama kafası arabasının arka koltuğunda duran bilgisayarındadır. Austin'deki yurt odasına yerleşir yerleşmez bilgisayarın içini açar ve incelemeye başlar. Piyasadan 3000 dolara satın aldığı bu bilgisayarın içindeki parçalarının değeri sadece 600 dolardır. Kafasından basit bir matematik yapar ve ben bu bilgisayarı tüketiciye nasıl daha ucuza satabilirim diye düşünür. Okul açılır ve bir süre sonra dersler kötü gitmeye, notlar düşmeye başlar. Bunu öğrenen anne ve babası bir sabah ona haber vermeden uçağa atlayıp Austin'e gelirler ve havaalanından kendisini ararlar. Genç Michael parçalarına ayırdığı bilgisayarları arkadaşının odasındaki banyoya doldurup perdesini çeker. Ailesi gelir ve işte orada belki de hayatının en önemli anlarından birisini yaşar. Babası doğrudan söze girer. Bu bilgisayar zımbırtısını bir tarafa bırak ve artık derslerine ilgilenmeye başla. Evet, onun geceleri rüyasına bile giren bilgisayar için babasının kullandığı kelime budur: zımbırtı. Babası aynı hızla devam eder. Artık önceliklerini belirle ve hayatında ne yapmak istediğine karar ver. Oysa Michael'ın bu soruya cevabı çoktan hazırdır ve nitekim hemen verir. AMB ile rekabet etmek istiyorum. Bir yandan anne ve babasının eğitimi için yaptığı baskı, öte yandan içindeki sesin ona yürü dediği istikamet. Bu ikilemle karşı karşıya kaldığı gün henüz 18 yaşındadır. Anne ve babasının ısrarı ağır basar. Canı gibi sevdiği bilgisayarları bir kenara bırakıp derslerine döner. Ancak bu sadece 3 hafta devam edebilir. Sonunda yine bilgisayar aşkı galip gelir ve bir daha ayrılmamak üzere dağılıp parçalanmış bu çiplerin bulunduğu bilgisayar tezgahına döner. Anne ve babasını ikna edip okuldan ayrılması mümkün değildir. O nedenle kendi kararını kendi verir. Okulunun ilk yılını bitirir ve okuldan ayrılır. İçindeki sesin işaret ettiği yolda yürüyen Michael Dell bugün dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi Dell şirketinin sahibidir. Ve bugün sadece www.dell.com adresli siteden günde yaklaşık 15 milyon dolarlık bilgisayar satılıyor. Hangi alanda ilerleyeceğinize karar verin, içinizdeki sese kulak verin, gerçekten yapmayı sevdiğiniz nedir? Evet, ilk önce hikayeyle başlamak istedim ki, çünkü hikayemizin anlatmak istediği şey karar vermekle ilgili, onun ardından da hedeflerimizi, kararlarımızı nasıl belirleyebiliriz, bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Bu yüzden de ilk önce hikayemizi okumak istedim. Tekrar başka bir hikaye daha anlatmak istiyorum. Hayvanat bahçesine yeni bir aslan getirmişler. Yemek saati gelince bakıcılar, yani aslanın önüne fındık fıstık koymuşlar. Bitişiğindeki aslanın önüne ise kuzu butları. Bir gün, üç gün, beş gün, yiyecek hep aynı. Yeni gelene fındık fıstık, eskisine kuzu budu. Bir haftanın sonunda yeni gelen kükremeye başlamış. Bana sorumluyu bulun. Sorumlu gelmiş, fındık fıstık işinin gerekçesini anlatmış. Efendim, siz her ne kadar aslansanız da kadronuz şempanze kadrosu. Açıkta bir aslan kadrosu yoktu. Dolayısıyla sizi şempanze kadrosuna aldık. Onun için sizi şempanze yiyeceği verebiliyoruz. Aslan kadrosuna geçtiğiniz zaman durum düzelecektir. Sevdiğiniz işi bulup bütün enerjinizi, yeteneğinizi ve yüreğinizi oraya akıtmanız gerekir. Başarılı insanlarda bu konuda bir istisna yoktur. Ne olursan ol, en iyisini olacaksın. Eğer en iyisini sen olursan, kimlerle çalışacağını sen seçersin. Eğer sıradan olursan, başkalarının seni seçmesini beklersin. Yaptığın işe inan ya da inandığın işi yap. Eğer en iyisi olmak isteyecek kadar şu andaki işinizi sevmiyorsanız, kendinize bazı sorular sormalısınız. Çünkü en iyisi olmak isteyecek kadar işinizi sevmiyorsanız, hiçbir zaman gerçek anlamda başarılı ve mutlu olamazsınız. Geliriniz ekonomiyle değil, direkt olarak sizinle, felsefenizle orantılı. Yıllar önce kazancımın ekonomiye bağlı olduğunu düşünürdüm. Hep ekonominin değişmesini beklerdim. Sonra fark ettim ki felsefemin değişmesi gerekiyormuş. Ne kadar para kazanmak istiyorsunuz? Satış seviyenizin nerede olmasını isterdiniz? İnsanların takdirini mi kazanmak istiyorsunuz? Nasıl? Belki de eğitiminizi tamamlamak istiyorsunuz. Çalıştığınız kurumda belli bir mevkiyi hedefliyor olabilirsiniz. Kendinize ait işiniz için bir takım hedefler belirleyebilirsiniz. Aylık cironuzun 3 ay sonra nerede olmasını istersiniz? 1 yıl sonra ya 10 yıl sonra? Amacınız iş değişikliği mi? Belki de önce çalışmaya başlamak istiyorsunuz. Hangi sektörde ilerleyeceksiniz? İlk etaptaki hedefiniz kazanç mı, tecrübe mi? İlk andaki yüksek kazancı sevdiğiniz ve ilerlemek istediğiniz alana mı tercih edeceksiniz?
Bu durumda yüksek geliri olan mutsuz bir insan haline gelebilirsiniz. Şimdi tekrar güzel bir müzikle ara verelim. Kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz.

Evet, bu konuya devam edeceğim bir sonraki bölümlerde. Ama şimdilik bugünlük bu kadar. Çünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyenler. Evet, ayrılma ve vedalaşma zamanı geldi sizlerle. Bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programa dek, Nergis'le çay saatinde görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın ve hep sağlıklı kalın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanıtım.
9: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Bir ilişkinin en can alıcı cümlelerinden biri de bir süre ara mı versek, ara verelim diyorum. Sanki bir süre görüşmesek her şey daha güzel olacak gibi. Biraz özlem ikimize de iyi gelebilir. Kısa bir araya ne dersin? Bizim Meltem var ya, sevgilisiyle konuşmuşlar, ilişkilerine ara vermişler. Ufak bir ara iyi gelecek bize. Bunu ikimiz için istiyorum. Bir müddet ara verelim mi? Bu aralarda ilişkisine ara veren bayağı insan var. Ara verelim, yoksa birbirimize yara vereceğiz. Ara ara, error, aha ara verelim derken hata verdik. Bir ilişki ara verelim kıvamına geldiyse ve bir kızdan ara verelim temalı cümleler duyuyorsanız o ilişki muhtemelen bitmiştir. Önce esprili olmayı deneyin ama işe yaramayacaktır. Burak, bence ara verelim. Tamam da kimi arayayım? Onur, bir süre ara verelim diyorum. Yok, bence blok yapalım. Vallahi bak, blok iyidir. Erken çıkarız. İlişkilerinizde bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genelde ara vermeyi isteyen taraf kızlar olur. Erkekler ilişkiye devam ederken kafalarında bir ara verecek kadar yeteneklidir ama kızlar bunu yapmaz. Onlar daha hassastır. Bir kız ilişkiye ara vermek istiyorsa şöyle düşünüyor olabilir. Bu öküz başlarda iyiydi. Biraz ara verirsek burnu sürter ve yine eski halini alır. Ara vermenin bazı sakıncaları vardır. Aynı öküz başka bir kıza kaptırabilir kendini. Çünkü erkekler yeni tanıştıkları kızlara karşı en kral Fransız'dan daha naziklerdir. Sonradan öküzleşirler ki bunun en büyük nedeni bu kız nasıl olsa benim kafasıdır. Bir kız kafasına ilişkiye ara vermeyi koymuşsa o ilişki her türlü araya girer. Kızların fikirleri kolay kolay değişmez. Zaten bu ara verme olayını genelde yüz yüzeyken söylemezler. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ara verelim. Karşınızda ilişkiye ara vermek isteyen biri varsa o ilişkiyi mutlaka ara verin. Bırakın ara vermeyi isteyen insan pişman olsun. Öyle bir ara verin ki, öyle bir kaybolun ki bir gün şu sesi mutlaka duyun. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ne yapıyorsun? Ara veriyorum. Bu bir intikam değil, ancak ara verdiğinize karşı tarafın hatırlaması gerekir ve ara verilen bir kızın genelde dönüş mesajı ne yapıyorsun olur. O mesaj asla ne yapıyorsun ya da ne yapıyorsun olmaz. Ben kızlar mesajlarda R, bazıları ise R ve Y harflerini kullanmazlar. Bu genelde böyledir. Evet, Ahmet Batman'dan Sabah Uykum adlı kitabından okumak istedim ama biraz değişik ve ilginç bir konuya denk geldik. Ara vermekle ilgili, ilişkilerde ara vermeyle ilgili. Neyse, eğer siz de okursanız daha detaylarını kitabın görebilirsiniz. Bu arada sevgili dinleyicilerim, 103.6 Radyo Light Nergis'te Çay Saati programımıza hoş geldiniz. Sizleri buradan kocaman selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bugün programa geçmeden önce, programımıza başlamadan önce telefon ve mail adreslerimi size hatırlatayım. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergistecaysaati@hotmail.com. Evet, birazdan karşınızda olacağım ama önce güzel bir müzikle devam edelim.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, müziğimizi dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Müziğimizi de keyif almışsınızdır. Programımız şimdi devam ederken sağlık bilgisinden size bahsedeceğim biraz da. Bugünkü seçtiğim konuysa aslında araştırdığım bir konu vardı. Enginarın faydalarına bakmak istedim. Genellikle biliyorsunuz enginarın karaciğere faydalı olduğu söyleniyor ama tabii ki başka organlara da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Hemen sağlık bilgisine devam edelim. Bakalım enginarın faydaları nelermiş. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine faydalıdır. Sarılık ve hepatit hastalarında, aşırı şişmanlıklarda, kurdeşende, romatizma ve egzamada, kan dolaşımını düzenlemede faydalıdır. Kolesterolün sebep olduğu damar sertliğinde, kalp sancıları, enfarktüs, beyin kanamaları gibi rahatsızlıkları önleyicidir. Kalbin ise en iyi dostudur. Kan temizleyici, vücuttaki zehirli maddeleri atmada, vücuda dinçlik vermede, kalp adalelerinin kuvvetlenmesinde, üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Mideyi dezenfekte eder, rahat çalışmasını sağlar. Toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Enginar bilinen yararlarından dolayı 15. yüzyıldan bu yana Avrupa başta olmak üzere saraylarda ve zengin sofralarında değişik şekillerde yemekleri yapılarak tüketilen temelde pahalı bir gıdadır. Enginar üzerinde yapılan araştırmalar, onun normal bir gıda olması özelliğinin yanı sıra içindeki vitamin ve mineraller yoğunluğu ve zehir atıcı özelliğiyle bazı hastalıkların tedavisine yardımcı olarak değerlendirilebilecek fonksiyonel bir gıda olduğunu göstermiştir. Enginar yapraklarının dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde doktor tedavisinde yardımcı fonksiyonel bir gıda desteği olarak halk arasında modern tıpta bazı rahatsızlıklarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Mesela, vücuttaki zehri atma etkisi nedeniyle romatizma ve gut hastalıklarında enginar iyi gelecektir. Eklem yanmaları azaltıcı olarak, iştah açıcı olarak, kalp hastalarında sakinleştirici ve kan basıncını azaltıcı, tansiyonu düşürücü olarak, mide ve bağırsak hastalarında ishal ve dizanteriye karşı, safra kesesi, karaciğer hastalıkları ve sarılıklara karşı da enginar aynı zamanda iyi gelecektir. İdrar söktürücü ve safrayı arttırıcı etkisinden dolayı karaciğerin görevlerini kolaylaştırıcı olarak da bilinen enginar, aynı zamanda beynin yorgunluğunda ve kanı temizlemede de faydalı olacaktır ve aynı zamanda şeker hastalarına da enginar faydalıdır. Enginar kolesterol içermediği gibi içindeki cinarin maddesi kolesterol ve amonyağı düşürücü etkiye sahiptir. Enginarın afrodizyak etkilerinin olduğuna dair ayrıca literatürde bilgiler mevcuttur. Bir de enginar yaprağının çayı var. Bunu nasıl tüketebiliriz? Öğütülmüş enginar yapraklarından bir tatlı kaşığını bir su bardağı büyüklüğündeki bardak içine koyarak üzerine kaynar suyu döküp bardağın ağzını kapatıp 10 dakika sonra kapaktaki buharı da çayın içine süzerek şekersiz olarak aç karnına yemeklerden yarım saat önce içebilirsiniz. Herhangi bir hastalığın tedavisi sırasında fonksiyonel bir gıda desteği olarak enginar yaprağı çayı içilecekse ortalama 45-60 gün süreli bir kür yapabilirsiniz. Bu sürede enginar yaprağı çayını düzenli olarak günde 3-4 kez tüketmek gerekir. Enginar yaprağı çayını iç organlardaki üretim sürecini kolaylaştırıcı bir çay olarak her zaman tüketebilirsiniz. Emziren anneler böbreklerinde iltihap oluşan kişilerin dikkatli kullanmaları gerektiğine dair kaynaklarda bilgilere rastlanmıştır. Yine enginar yaprağı çayının bilinen bir yan etkisinin olmadığı kaynaklarda da kayıtlıdır. Ben enginarı yapmayı çok bilmiyorum aslında ama büyüklerimiz şöyle güzel zeytinyağlı enginar yaptıklarında da yemeden duramıyoruz. Gerçekten enginarın tadı hem çok güzel hem de gördüğümüz üzere sağlıklı, faydalı. Aslında çocuklarımıza küçükken onu alıştırmak lazım. Hatta bebekken mama şeklinde onlara yedirebilirsiniz. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü enginarın birçok faydası var. En azından haftada bir kere de olsa enginar tüketmelisiniz. Sağlık bilgimiz bize bunu öneriyor çünkü. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara olacak. Ardından ilginç bilgilerle devam edeceğiz.
1: 103.6 FM 103.6
4: Gerçeğe bir adım at.
1: Radio Light.

0: Evet sevgili dinleyenler, ilginç bilgilerle tekrar karşınızdayım. Ben Nergis, 103.6 Radyo Light'ta Nergis'le Çay Saati programımız devam ediyor. Bugün sizlere hafızamızın nasıl çalıştığıyla ilgili ilginç bir bilgi aktarmak istiyorum. Hiç düşündünüz mü ya da merak ettiniz mi hafızamız nasıl çalışıyor? Yani biz aklımızda birçok şeyi nasıl tutabiliyoruz? Bazı şeyleri neden unutmuyoruz? Bakalım onunla ilgili ilginç bilgiler bize ne söyleyecek? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki açıklamaları şu şekildedir. Hafıza, bellek, hıfız, saklamak, ezberlemek, akılda tutmak. Bellek, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişte ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin anlamına geliyor. Bu açıklamalardan sonra hafızayı şu şekilde tarif etmemiz mümkündür. Hafıza, tüm duygu organlarımızla alınan her türlü uyarı ve bilgilerin zihinde tutulması ve istenildiğinde anımsamak işlevidir. Bilgileri hatırlamak önemli olduğu için hafıza zihnin önemli faaliyetleri arasında yer alır. Beyin kabuğunun alın bölgesinde hafıza ile ilgili işlevlerin yürütüldüğü bilim insanlarınca tespit edilmiştir. Çağrışım mekanizmamızı ne kadar etkili kullanabilirsek belleğimizin gücü de o oranda artacaktır. Genel olarak insanlarda hafıza üçe ayrılır. Hissi hafıza. Duygu organlarımızdan gelen bilgileri kabul ederek birkaç saniye kadar saklar. Kısa süreli hafıza, hissi hafızadan alınan bilgiler kısa süreli hafıza tarafından incelenir. Birkaç saniyede bu bilgiler ya silinir veya uzun süreli hafızaya gönderilir. Uzun süreli hafıza. Bilgiler uzun süreli hafızaya alındıktan sonra duruma göre aylar, yıllar hatta ömür boyu hafızada kalabilirler. Burada önemli olan uzun süreli hafızaya yüklenen bilgilerin istenildiğinde tekrar alınıp kullanılmasıdır. Yani bu bilgilerin anımsanmasıdır. Bu da söz konusu bilgilerin iyi bir şekilde depolanmasına bağlıdır. Yüzlerce rafı olan bir malzeme deposu düşünün. Her tarafında onlarca malzeme olduğu halde depocu istenilen malzemeyi bulup getiriyor. Bu depocunun başarısını şu nedenlere bağlayabiliriz. Malzemeler gelişi güzel değil, numaralandırılmış raflara özenle istif edilmiştir. Depocu malzemeleri çok iyi tanır. Depocu malzemeleri zaman zaman kontrol eder. Belleğimize alınan bilgiler belli bir çağrışım mekanizmasını esas alınarak yapılırsa ve bu bilgiler belirli periyodik aralıklarla tekrar edilirse anımsamamız oldukça kolaylaşacaktır. Bütün bilgiler ve amaçlar için beynin kapasitesi sınırsızdır. Bilgisayar tabiriyle kalıcı hafızanın kapasitesini aşmanın bir sakıncası yoktur. Ne kadar fazla, ne kadar hızlı bilgi yüklersek yükleyelim, kesinlikle bir sorun çıkmaz. Bilgileri hızlı hatırlayabilmemiz, onları kısıtlamamızla ilgilidir. Böylece hafızayı geliştirme teknikleri bilginin depolanma ve hatırlanma yöntemleriyle ilgilidir. Belleğimiz 4 safhada işlemini sürdürür. Bir kütüphaneyi hafızaya benzeterek bu safhaları açıklayabiliriz. Algılama. Kütüphaneci dışarıda A kitabını görür. Kaydetme. Kütüphaneci gördüğü A kitabını kütüphaneye getirir. Depolama. Kütüphaneci kütüphaneye getirdiği A kitabını uygun bir rafa yerleştirir. Anımsama. Kütüphaneciden A kitabı istenildiğinde ilgili raftan kitabı bulup getirir. Belleğin asıl görevi öğrenmedir. Öğrenilen bir bilgi hafızaya yerleşmiş demektir. Herhangi bir bilginin bize tanıdık gelmesi onu hatırlamamızla ilgilidir. Hatırlamayı çeşitli hafıza teknikleriyle geliştirmek mümkündür. Spor yaparak vücudumuzu geliştirebileceğimiz gibi hafızamızı da eğiterek geliştirebiliriz. Psikologların bazıları unutmanın beyni yeterince kullanılmamasından kaynaklandığını belirtirler. Nasıl ki kullanılmayan bir akümülatör sonunda şarj tutmazsa beynimizin de aynı şekilde performansı düşer. Bu nedenle bellek yöntemleri eğitimi, düşünme, hayal gücü ve çağrışımlarla zihni faaliyetleri harekete geçirerek belleğimizi güçlendirmeliyiz. Olaya böyle baktığım zaman Tanrı'nın gerçekten ne kadar ince ince, detaylı bizi yarattığını görebiliyorum. O kadar ince düşünmüş ki, o kadar sistematik işliyor ki bedenimiz, gerçekten hayranlık uyandırıcı bir olay. Evet, hafızamızın nasıl depolandığını, nerede neyin saklandığını bir şekilde görmüş olduk. Evet, tekrar şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından kültür ve sanat bölümümüzle devam edeceğim. Sizlere 6-12 yaş arası çocukların psikolojisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bugün ele aldığım konu budur ama hemen müzik arasından sonra burada olacağım.
1: Radio Light.
2: Radio Light. 103.6 FM.

Kültür ve sanat bölümündeyiz sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatmak istiyorum. Nergis'le Çay Saati programındasınız. 103.6 Radyo Light'tasınız. Birazdan da programımıza son vereceğiz. Ama şimdi kültür ve sanat bölümümüzden sizlere aktarmak istediğim konu 6-12 yaş arası çocukların psikolojisi. İlk öğretim yaşının gelmesiyle birlikte okula başlamak çocuk psikolojik gelişimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Okuma yazmanın öğrenilmesiyle birlikte bilgiye ulaşmanın yolları da öğrenilir. Çocuğun yaşamına bu dönemde başarı ve başarısızlık kavramları daha ciddi olarak girer. Öğrenme faaliyetlerinde cesaretlendirme, başarılarını fark etme ve övme, ödüllendirme, sorumluluk almaya teşvik etme, bu konuda yol gösterme, olumlu bir benlik algısının gelişimini kolaylaştıracaktır. Başarılı oldukları bir alan mutlaka olacaktır. Başarılı deneyimler çocuğa çalışkanlık duygusu, yeterlilik ve hakimiyet duygusu yaşatacaktır. Bu dönemde yetersizlik ve aşağılık duyguları da görülebilir. Bu dönemde çocuktan yapabileceğinin üzerinde beklentiler oluşturmak ya da yapabileceğinden düşük beklentiler oluşturmak çocukta yetersizlik, aşağılık duyguları ve düşük benlik algısına yol açabilmektedir. Bu durumdaki çocuklar hiçbir konuda iyi olmadıklarını, diğerleri kadar başarılı olmayacaklarını düşünürler. Bu durum onlarda çeşitli kaygıların gelişmesine neden olabilmektedir. 6 yaş sonrasında empati duygusu gelişmeye başlar ve bazı yaşantıların davranışlarının karşısındaki kişiyi ya da çevresindeki kişileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya başlar. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bu beceri son derece işine yarayacaktır. Bu yaş çocuğun psikolojik gelişimi için sosyal aktiviteler, arkadaşlık ilişkileri giderek ön plana çıkmaya başlar. Anlaşmazlık ve sorun durumlarında daha önceki gelişim basamaklarında öğrendiği, pekiştirdiği davranış biçimlerine akranlarıyla oluşturduğu yeni tutumlar da eşlik edecektir. Arkadaş gruplarına kabul edilme ya da edilmeme, oyun kurabilme ya da oyun kuralına uymayarak oyundan çıkarılma, onun kendisini sosyal açıdan konumlandırmasında önemli rol oynayacak ve olumlu olumsuz benlik algısı geliştirmesini etkileyecektir. Çocuk ve genç, psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezi çocuk psikolojisinde kimlik gelişimi. Çocuklarda yemek yememe isteği. Çocukların yemek yememe tutumları bazen iç dünyalarındaki çocuk psikolojisini yansıtır. Bazen de aileleriyle iletişim şekli olabilir. Çocuklar yememeyi seçerek anne babalarıyla çatışmaya girebilirler. Bir üzüntü, endişe, kıskançlık da çocukların iştahını etkilemektedir. Yemek yemeyen çocuklar yemeğiyle oynar, ağzında tutar ve bazen de yutmaz. Konuşarak oyalanır. Kalkıp dolaşmak isterler. Çocuğun iştahsızlığı fiziksel bir sağlık nedeniyle olabileceği gibi bağırsak parazitleri, nezle, grip, çocuk psikolojisi sorunlarından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Çocuklar yemek yemek için zorlanmamalı, üstlerinde baskı kurulmamalıdır. Bununla birlikte diğer yemek saatine kadar bir şey yemeyeceği hatırlatılabilir ve bir sonraki öğüne kadar bir şey atıştırmasına müsaade edilmemelidir. Yemek öncesinde su ya da herhangi bir sıvı alımına izin verilmemelidir. Çünkü yemek öncesinde alınan sıvılar doygunluk hissi verir. Yemek saatinden 15-20 dakika önce sofraya oturulacağı çocuğa haber verilmelidir. Böylece çocuklara oyunlarını bitirmeleri için fırsat verilmiş olur. Çünkü çocuklar oyunlarını bitirmeden sofraya oturmak istemezler. Bununla birlikte yemekler başka bir odaya taşınmamalıdır. 2 yaş döneminde yemek için alternatif sunulabilir. Çocuklar anne babalarını model alırlar. Bu sebeple yemek davranışlarınıza dikkat edin. Yemek seçiyorsanız çocuğunuz da sizi örnek alıyor olabilir. Aynı zamanda yaşıtlarıyla yemek yemek de çocuğu yemeğe teşvik edebilir. Bununla birlikte yemek yemeği kim önce bitirecek gibi yarış haline getirmemek gerekir. Çocukların mideleri yetişkinlerin midelerinden farklıdır. Daha çabuk doyuma ulaşabilirler. Birçok ebeveyn çocuğunun yemek yemediğinden şikayet eder. Çocukların gün içinde yediklerini listeleyin. Çocuğunuzun boy, kilo ve yaşına göre değerlendirme yapılması gerekir. İştahı, yeme durumu, yaşına, boyuna göre kilosunun düşük olup olmadığına dikkat edin. Yediklerini onların yutabileceği kadar büyük lokmalar halinde olmasına dikkat edin. Çocuk sofraya oturmadan önce tabağına ne kadar yiyecek alacağından ve hepsini bitirmekten sorumlu olduğunu bilmelidir. Sorumlu olduğu bu davranışı başarıyla tamamladığında ise takdir edilmelidir. Sofraya her zaman hep birlikte aynı saatlerde oturmalıdır. Çocuk sofraya gelmiyorsa bir türlü,
Hep birlikte yemeye başlayacağınızı beklediğinizi söylemelisiniz. Bu çocuğa önemli ve değerli olduğunun mesajını verecektir. Yemek yemek bir ödül veya ceza mekanizması olmamalıdır. Küçük yaşlarda yiyecekleri kendini ödüllendirmeyi öğrenen çocuklar, ileride her stresli, kaygılı bir durumda karşılaştıklarında yemek yemeye yöneleceklerdir. Sevmediği yiyecekler çocuğa zorla yedirilmemelidir. Bununla birlikte çocukların damak tadı ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş gelişir. 1-2 ay sonra yeniden deneyebilirsiniz. Okul öncesi dönemde çocuğun bir yemeğe karşı isteği ya da reddi geçicidir. Çocuklar bu yolla bağımsızlığını ifade ediyor olabilir. Bu durumda çocuğun büyüme sürecinde olduğunu unutmamalı, endişeye yer verilmemelidir. Çocuklar yemeğin şekli, kokusu, sunumu konusunda duyarlıdır. Çocukların hoşlanacağı bir şekilde yemeği sunmanız hoşuna gidebilir. Evet, çocukların psikolojisini anlamaya çalışıyoruz aslında biraz. Neden yemek yemiyorlar ya da neden bazen problem yaratabiliyorlar? Burada çocuk 6 ve 12 yaş psikolojisini görmüş oluyoruz aslında hep birlikte. Gerçekten çocukları yemek konusunda zorlamamamız gerekiyor. Ama aynı şekilde de yemek yemiyorlarsa o süreç içerisinde başka bir şeyle de onları beslemememiz gerekiyor. Cips gibi veya başka yiyecekler gibi onlara bu şeyleri vermememiz de gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Çocuk eğer yemek yemek istemiyorsa diğer bir yemek saatine kadar onu aç bırakmak gerekiyor ki daha sonra kendisi acıkarak yemek yemeyi isteyebilsin. Ama çocuğunuzu bu şekilde cezalandırmayın. Sadece ona ne yapması gerektiğini konuşarak anlatın. Evet, çocuk psikolojisinin üzerinde biraz durduktan sonra şimdi tekrar dilerseniz kısa bir ara verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, programımız tüm hızıyla devam ederken bugün size Cengiz Erşahin'in kitabından geleceği şekillendirmekle ilgili bir bölüm paylaşmak istiyorum. Hayatımıza verebileceğimiz şekille ilgili, hayatımıza verebileceğimiz yönlerle ilgili güzel bir konu aslında. Ben de sizlere bunu paylaşmak istedim bugün. Geleceği şekillendiren güç. İnsanların hayattan istediklerini alamamalarının nedenlerini genellikle ne istediklerini bilmemelerinden kaynaklanır. Hafta boyunca işlerinde çalışırlar. İyi bir hayatın hayalini kurarlar. Ama bu iyi hayatın ne olduğu konusunda net bir düşünceleri yoktur. Gereken her şeye sahip olsalar da hedefin gücünden faydalanamazlar. Ateş etmeyi öğrenmemişlerdir ama nasıl nişan alacaklarını kimse öğretmemiştir onlara. Belki de uzun yıllar dağları yerinden oynatabilecek güçte hissettiniz kendinizi. Oynatabilirdiniz de. Önemli başarılara imza atabileceğinizi hissediyordunuz. Ama eksik olan hedeflerinizin ne olduğunu bulup bunları gerçekleştirmek için bir eylem planı oluşturup harekete geçmekti. Hayallerinizi belirginleştirip hedeflere dönüştürmeniz gerekiyor. Hedeflerinizi belirleyip hayata geçirmek içinse dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi hedef belirlemesi. Birçok kişiye hedefiniz nedir diye sorulduğunda mutluluk istiyorum, huzur istiyorum, başarılı olmak, çok para kazanmak, özgür olmak istiyorum şeklinde cevaplar verirler. Bunlar birer hedef değil, sadece istek ve arzulardır. Hedefler belirgin ve ölçülebilir olmalı. Güzel rüyalar görebilirsiniz. İş yerinde değerinizin bilinmediğini, daha iyi bir iş bulabileceğinizi, büyük projelere imza atacağınızı, bir gün şansın size de güleceğini ya da bir gün sizi zengin edecek bir makine icat etmenin düşünü de kurabilirsiniz. Paparazzi ve popstar programlarını seyredip günün birinde sizin de ünlü olabileceğinizin hayalini de kurabilirsiniz. Genç yaşta spora yönelebildiyseniz ünlü bir futbolcu olmuş olabileceğinizi hayıflanarak düşünebilirsiniz. Tek çözümün ülke dışına kaçmak olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama eylem planı oluşturup ilerlemenizi ve aldığınız sonuçları değerlendirebileceğiniz net bir hedef belirlemiyorsanız, istekleriniz hoş bir rüyadan öteye gidemez. Hedefiniz bütün detaylarıyla net ve kesin olmalı. Kilo kaybı bir hedef olabilir. Çünkü bugünkü kilonuz belli ve ulaşmak istediğiniz kiloyu da net olarak ifade edebilirsiniz. Ve bu yüzden hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı tespit edebilirsiniz. Kazancınızı arttırmak, belli bir miktar para biriktirmek ya da borcu kapatmak bir hedef olabilir. Varmak istediğiniz yer net ve ölçülebilir olmalı. Hedefler yazılı olmalıdır. Ne istediğine karar ver ve kağıda yaz. Üzgünüm ama bu kadar basit. Çoğumuz hayatımızda bir kez olsun hedeflerimizi yazmayız. Hedeflerinizi yazmak bilinçaltınızı programlamanın bir yoludur. Hedefinizi bütün detaylarıyla yazmalısınız. Bir hedef kağıda geçirilinceye kadar bir hedef değildir. Hedeflerinizi kağıda aktarmakla yıllarca kafanızda dolaştırmaktan çok daha fazlasını başarabilirsiniz. Hedefleriniz temel değerlerinizle uyum içerisinde olmalıdır. Bir insanın kendini en önemli hissettirenin ne olduğunu söyleyin. Ben size o kişinin bütün yaşam felsefesini söyleyeyim. İki adam küçük bir botla balığa çıkmışlardır. Balığa gittikleri gün sakin bir gündür. Ta ki kancaya takılan kocaman bir balık kurtulmak için çırpınırken adamı çekip suya düşürünceye kadar. Adam yüzmeyi bilmemektedir ve panik içinde yardım et diye bağırır arkadaşına. Kurtar beni. Arkadaşı elini uzatır ve adamı bota çekebilmek için saçlarından yakalar. Ama tutup çekmek istediğinde adamın peruğu elinde kalır ve adam tekrar suya batar. Kafasını zorlukla çıkarıp çığlık atmaya devam eder. Yardım et bana, yüzme bilmiyorum. Arkadaşı tekrar uzanır, bu kez kolunu yakalar, tam çekecekken kol yerinden çıkar. Bu takma bir koldur. Boğulmak üzere olan adam çırpınmaya devam etmektedir. Arkadaşı üçüncü kez uzanır. Bu sefer adamın bacağına denk gelir ve çeker. Çektiği tahta bir bacaktır. Adamın boğulmasına ramak kalmıştır ama debelenmeye ve çığlık atmaya devam eder. Arkadaşı sıkılmış bir şekilde bağırır. Tek parça değilsin ki, nasıl yardım edeyim sana? Siz de değerlerinizle bir bütünlük içerisinde yaşamalısınız. Yoksa hiçbir şey sizi kurtaramaz. Şu soruyu kendinize sorun. Yaşamın benim için anlamı nedir? Sizi gerçekten mutlu edecek şeyler nedir? Para mı?
Kariyer mi? Tanınmak mı? Dostluk ve insanlara yardım etmek mi? Bunlar çok az kişinin kendisine sormayı düşündüğü sorulardır. Ancak hayatta gideceğiniz yönü belirleyecek, saptayacağınız bütün hedeflerin çevresini oluşturacak olan bu soruların cevaplarıdır. Evet, bir hedef belirlememiz gerekiyor. Bazen gerçekten hedef belirlemek zor olabiliyor. Ya da bir hedef belirliyoruz, hedefe doğru biraz yürüyoruz, sonra sıkılıp geri dönebiliyoruz. Ama hedef dediğiniz şey gerçekten ona ulaşana kadar yapmaktır. Hayatınızda gerçekten bir hedef belirleyin. Kendiniz için, yapmanız için ve o hedefe doğru yürümeye gerçekten ne olursa olsun gayret edin. Evet, bu konuya daha sonraki programlarda devam edeceğiz ama maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı birazdan bitireceğiz ama ayrılmadan önce iletişim ve telefon numaralarımızı hemen size

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: te aplaudimos a ti, oh rey.
1: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dalgasından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
1: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
0: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
1: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
2: Farklı bir duygu,
3: Radio Light.
2: Farklı bir tat.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Give the Lord a shout!

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6.
0: Radio Light.
2: Will you join me in welcome Bob Fitz and the Maranatha Singers?

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light
2: 103.6 FM.
3: Thank you, Lord. You've gathered us together from many different nations to proclaim your lordship. Let's declare it together.

0: Farklı bir duygu,
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6
2: Radio Light.